0: konke okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona konke noma ngingadileka kangakanani kodwa kusalayo kuyofika noma ilanga lishona okudalelwe mina nje usho njalo ke namhlanje ekuseni usihle uthi okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona sanibonani ngiyabingelela ngelihle igama lomfeli wethu uJesu Kristo igama lami nonkululeko ngakachilo mamtho isibongo
1: awilula ka